sizin şirkinin. Bergis Birge, Bergis, Bergis! Gülüydü. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jürbürükken.